Netflix'i. Altra Netflix'i. Loş. Loş. Loş. İnanılmaz bol. Harun. Hey, who is?